0: Angel.
1: Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel. Angel.